0: Marane adı çok fazla karışıyor. Mana wayah na hatu kesna pangabat tu sungguh nyupan dengan hindari mas na pangabat di hidup kasih mangku bumi
1: abdi gusti pun mangku.